0: آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم.
1: Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Bir selam yollardı, onu da kesmiş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Alime ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim, hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Benden bırak olsun ersin aklına. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa. Kervanı kırılmış çölden beter. Hancıya, yolcuya hasret gider. Yüz karası olmuş gönül dertlerim. Dürülse ne yazar, dürülmese. Yüz karası olmuş gönül.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya devirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen

0: gidecek bir gün. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün, diyecek bir gün.
1: Afşin efendim.

Afşin efendim. Saramadık yaralarımızı. Ne kışı bahar yapabildik, ne de güzü yaz. Kırılgandı yüreğimiz. Ne ben seni anladım, ne de sen beni. Şimdi gidiyorum buralardan. Sen bana küs, ben sana küs.

tutamadık mutluluğun ucundan. Sisli, puslu bir rüyaydı seninle aşkımız. Ne sen bana bir gül derdin, ne ben sana bir papatya verdim. İkimiz de sevdaya yenildik.

paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
1: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
3: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506-408-0553, 0545-926-2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
4: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, pazar yeri karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
5: Sarıhan Mega Gross.
2: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepet araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
4: Yeni bir yapımı kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
2: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtında mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat. Adres: Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde.
6: Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme. Sarıhan Mega Gross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: 0541 052 0521. Karamel Pastanesi, tatlı açılan en lezzetli kapınız.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
0: Şehrin en yeni, en ferah ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat. İnşaat ve dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Seramikten parkeye, BMT Alçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek...

0: ile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.

çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

saçınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde, muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: vuruldum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım.
1: Kırıldım.
0: Hep içime atmaktan inan ki yoruldum.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır

0: Çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı, Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
4: Sarıhan Megagross.
2: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Tarhan Mega Gross. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karagöz yolu üzeri arıtma tesisi yanında. Telefon

0: işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Esus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Esus Turan Mahallesi'nde 3+1, 2+1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2+1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi, Barış Kızıl. Adres: Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak, Selimoğlu Apartman 6. Telefon 0506 903 8038.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: en lezzetli kapınız. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
3: Megagross. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
0: Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
4: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpür...

0: keyfi gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste, Divan Lokantası'nda. Geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, o

birlikte artık yeni adresinde Türkiye'nin en şu küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, DPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat, inşaat ve dekorasyon.

0: KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
1: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
3: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
4: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
3: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
5: Sarıhan Megagross.
3: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Hayvancılıkta yeni bir başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölge

çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Hiç duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık şimdi denenmiş, test edilmiş.

0: ürettiğin kaliteli yem, sağlıklı hayvan, bereketli kazanmış. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyor. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villacılarınızda biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplatik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı Edikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 72 32 13. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Altın Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 5 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takım, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, üst suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, yaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizi bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 5 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibe Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: İnşaat işleri gözünü zor. Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum vilacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loader kiralama izle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat, projelerinizin en sağlam tep bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres, Efsus Turası, Şehit Fırat Çakıroğlu Caddesi numara 44 Taksim A, Afşin. Telefon 0543 827 0495. Doğan Hafriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
2: Afşin efendim.

Sen acı çekerken güler ben güler miyim? Unuttum yatağı, tüy bastığı. Yorganı istemem, yatmam ki. Kalbimde hüzün var, tarifsiz. Sen acı çekerken güler miyim ben?

günler, haftalar, aylar. Mapusta geçiyor güzelim yıllar. Yıllar bir ara görünür, bazen sallar. Semtime uğramaz çoğu zamanlar. Olsun. Her şeye alıştım dedim. Eyvallah. Eyvallah. Kendime bir baktım, kafir benim. Ben yolcuyum, ben dolaşan bir seyyah. Kendime bir yabancıyım. Aynada hasreti içtim bu sabah. Bu sebepten yumak olmuş acıyım. Derdi içimi anlatır her

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız. En tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle sepetler araçlarımızda el taşımak artık çok daha saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehir arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 29 92 43 0543 242 57 88.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla biz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılan büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaşıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
2: Yeni bir yaşam sağlam temellerle Yasin Kılınç İnşaat. Afşin'de yaptığı harika projelerle siz ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferahları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım inançlı hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibeyti, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğraf

0: En etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert ve Retro Stüdyo bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyisiniz Retro Stüdyo. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin buluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı akış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessümle hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar her detayımıza özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konsept en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Sumet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
1: İnşaat malzemeleri ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşapı Market, Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtil Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrik Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Dev Tuğla Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Şivyurt Mahallesi'nde Asil Kent Sitesi. 3+1 ve +1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hiz veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak Kardeşleri. İnşaat Mühendisi İsmail Kaynak. Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş. Artık yeni adresinde Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet, benzin, euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de Bahçe Keyif başladı.
2: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma basuyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
1: Acıktığınızda sıcacık pizza, tost çeşitleri, köpük.

0: içe, gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan ve doğum günü after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Şel Akaryakıt İstasyonu girişi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantı açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle set, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin yemiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte, tereyağlı net alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, en lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark su yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 46. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölge ilk ve tek Flakeyem üretim tesisi artık hizmetinizde. Arpa ve mısır özel

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Hiç duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış.

konstrüksiyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Seramikten parkeye, Tealçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo Sıhhi İstat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolap, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, BİMS. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran, adres Diyeceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Aracınızın tüm geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı dolsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine sizin QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuz QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saatinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, filtre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. numara 10'da. Telefon 0530 850 1250.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
3: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
4: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
3: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
5: Sarıhan Mega Gross.
3: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Cross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega
4: Cross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerin

0: kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Doğan Su Dünyası, damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi, yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası, Akplastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3+1, 2+1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2+1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi, Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak, Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: Petrol AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi.

0: 0591 0507 052 29 21. Karamel Pastanesi, tatlıya açılan en lezzetli kapınız.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
2: Megagross. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: Kalite, geniş fırın yelpazesi, uygun fiyat, inşaat ve dekorasyon.

Kavacı'dan KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köp

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt.

yaratılıyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: birlikte artık yeni adresinde Türkiye'nin en aşık üçü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
1: Afşin FM. Afşin FM. Afşin FM. Afşin FM.

0: Uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
3: Sarıhan Megagross.
4: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
5: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
4: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
5: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey, Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey, Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres, Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.

Kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran, Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran, Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran, Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, ona

0: Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası, Alfa Kampüs Dershanesi karşısı, telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

Metropol AVM yanı Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme. Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona.

0: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
1: En tatlı anlar karamel pastanesinde.

pat diye açılan en lezzetli kapınız. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakli işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve Kardeşleri. İnşaat Mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.

Yalıcı'dan KVK yapı kimyasallarına, Respo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250. Afşin efendim.

0: çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
3: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506-408-0553, 0545-926-2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
4: Sarıhan Megagross.
3: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
5: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
3: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru Yemiş'te aradığınız tatilikse en

0: Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuruyemiş'te. Gökkuşağı Kuruyemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Esus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Esus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
0: Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
2: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.

Kaşçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, beton, BIMS. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

geliyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak eğimi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

ilacınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: kuru yemiş ve şarküterize. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
3: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
4: Sarıhan Mega Gross.
3: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon: 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar. Sokak numara 1, Afşin. Telefon: 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
5: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
6: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

oturtuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karı

Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Ak Plastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksit.

0: öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: Afşin efendim.

Metropol AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme. Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
1: Malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslan Lalçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.

0: keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpüklü

0: bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

Kaşıdan KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaran'dan İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaran.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
0: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde, muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

Merhaba sevgili dinleyiciler, psikolojik gündeme hoş geldiniz. Ben aile ve manevi danışman Hatice Donar ve bu programda bizlere eşlik edecek ve aynı zamanda program sponsorumuz olan psikolojik danışman Dilara Meva İlhan Hanımefendi ile yine bu cumartesi, sıcak bir cumartesi gününden gündemin içinden geçen ama çoğu zaman da gözden kaçan psikolojik olarak boyutları konuşacağız. Evet, hayat hızlı akıyor. Gündemimiz ise bugün çok yoğun ama bu hızlı tempoda duygularımız ne durumda? Zihnimiz nereye yetişmeye çalışıyor? Gelin hep beraber bireysel hem toplumsal meseleleri Avşin Efendi psikolojinin merceğinden inceleyelim.

Evet, bugünkü konumuz hepimizin hayatında keşke ben bunu yapmasaydım ya da keşke ertelemeseydim dediğimiz anlar olmuştur, değil mi? Peki bizi bu kararları almaya iten ne? Neden bazen doğru olduğunu bildiğimiz şeyi yapmakta zorlanıyoruz? İşte bugün hayatımızın birçok alanını etkileyen çok önemli bir beceri, yani öz denetimi konuşacağız.

Bazen insan kendi sesini duymak için bir başkasının kulağına ihtiyaç duyar. Peki sizler kendinizi bizden duymaya hazır mısınız? Evet, sizleri düşünmeye, hissetmeye ve fark etmeye davet ediyoruz ve bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0546 511 7195 ve 0545 775 1602. Hazırsınız. Psikolojik Gündem başlıyor.

0: Evet değerli Avşin FM dinleyenleri, her zamanki olduğu gibi bugün de yine konuğumuz psikolojik danışman Dilara Meva İlhan Hanımefendi. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Hatice Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Dilara Hanım, bizlere ufacık hemen kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz?
1: Tabii. Herkese merhaba. İsmim Dilara Meva İlhan. Psikolojik danışmanım. Burada psikolojik danışmanlık merkezimiz var. Elbistan Durağı'nın yanında. Bir yıldır hizmet vermekteyim. Onun haricinde topluma hizmet sağlamak amacıyla

0: alamadığı, hayatında dile getiremediği şeyleri konuşacağız.
1: Evet.
0: Öz denetim ne demektir? İlk sorumuzla başlayalım isterseniz.
1: Tabii, aslında öz denetim hakkında birçok insan yanlış şeyleri de biliyor.
0: Hı hı.
1: Veya genel şeyleri biliyor. Biz de bu hafta aslında bu konuyu ele aldık. Öz denetim aslında kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını, uzun vadeli hedeflerini uygun şekilde yönetebilme becerisi. Ve çok önemli bir beceridir aslında.
0: Evet.
1: Olduğumuz yerde, olduğumuz insanlarla beraber biz de öz denetimimizi bu şekilde geliştirebiliyoruz tabii ki. O an canımızın istediğini yapmak yerine aslında bizim için gerçekten faydalı olanı seçebilmektir.
0: Hı hı.
1: Öz denetim. Yani aslında öz denetim kendini durdurabilme ve gerektiğinde kendini harekete getirebilme becerisi de denilebilir bir bakıma. Çoğu zaman öz denetimi sadece iradeyle karıştırabiliyoruz. Oysa öz denetim iradeden çok daha geniş bir kavram olarak çıkıyor karşımıza. İçinde plan yapma, sabretme, dürtüleri kontrol etme, duyguları düzenleyebilme ve sorumluluk alabilme. Aslında en önemlisi bu. Birçok beceriyi içerisinde barındırıyor öz denetim. Hayatımızın her alanında öz denetime bizler ihtiyaç duyuyoruz. Yani ders çalışırken, çocuk yetiştirirken, işteyken, evlilikte, para harcarken, sağlıklı beslenirken, hatta sosyal medyayı kullanırken bile öz denetim bizim için devrededir. Bu nedenle öz denetim sadece başarı için değil, huzurlu ve dengeli bir yaşam, hı hı, için gerekli ve önemli bir beceri olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, öz denetimi güçlü olan insanlar, hani baktığımızda çevremize hangi özelliğe sahip olarak görünürler? Yani mesela işte gördüğümüz zaman bir kişi bunun öz denetimi çok güçlüdür diyebileceğimiz özellikler.
1: Şöyle, öz denetimi güçlü insanlar biz karıştırabiliyoruz mükemmel insanlarla, hani, hı hı, kafamızda oluşturduğumuz o mükemmel insanla karıştırabiliyoruz. Oysa onlar da üzülür, öfkelenir, duygularını yaşarlar, hata yaparlar ve hatta zaman zaman motivasyonlarını bile kaybederler.
0: Hatta bölüyorum lafınızı, hani böyle insanlar o kadar çok gözümüzde büyütürüz ki mesela birini. Ha, bunu nasıl yaptı? İnanamayız yani, hani onun yaptığı şeylere değil mi? Mesela söylediğiniz hani, evet, şeye uygun bir biçimde, hani, hı-hı, siz öyle söyleyince direkt aklıma geldi, hani yakıştıramıyoruz. Yani bu işte öz denetimli biri gibi duruyor ya da tam tersi olabilir.
1: Evet.
0: Bunu bu,
1: evet,
0: şekilde...
1: Çok doğru aslında. Bizler kafamızda öz denetim yapabilen insanlar ya da hayır diyebilen insanları, hı hı, genellikle mükemmel insan olarak o kategoride
0: öyle görüyoruz.
1: Evet. Ama aslında onlar da duygularını yaşayabiliyorlar. Ama onları diğerlerinden ayıran bir nokta var. O da, hı, şöyle ki, duygularının tamamen kendisini kontrol ele geçirmesine izin vermemeleridir.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü bu kişiler genellikle karar vermeden önce düşünüyorlar. Anlık haz yerine, yani uzun vadeli kazancı tercih ediyorlar. Yani canım şunu istiyor, ben bunu yapayım değil, bunun sonucu beni nereye götürecek şeklinde vesaire düşünceler geliştirilebiliyor. Örnek vermek gerekirse, hı hı, sınavı olan bir öğrenci düşünelim. Arkadaşlarıyla dışarı çıkarken ders çalışmayı seçebilir. Ya da sağlığına dikkat eden birinin canı çok böyle hani çikolata tarzı şeyler çekse bile her gün abur cubur tüketmeyebilir. Hı-hı. Yani bunların hepsi birer aslında öz denetim. Ayrıca öz denetimi güçlü insanlara baktığımızda bu insanlar hata yaptıklarında kendilerini tamamen suçlamazlar. Yerine yeniden başlayabilme becerisine sahiptirler. Tamam, hata yaptım, düştüm. Peki ben buradan ne öğreniyorum ve geleceğime ne yansıtıyorum?
0: Ders çıkarma gibi bir şey diyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani.
1: Çünkü öz denetim hiç hata yapmamak değil aslında. Hata yaptıktan sonra tekrar bizim için doğru olan yola sapabilmektir.
0: Evet. Peki günümüzde öz denetim neden bu kadar zorlaştı? Hani baktığımız zaman artık zor bir şekilde görüyoruz yani.
1: Çünkü insan içimizde yaşadığımız dünya sürekli bizi anlık hazla yönlendiriyor.
0: Hı hı.
1: Telefonlarımız, sosyal medya uygulamaları, alışveriş siteleri, dijital platformlar dikkatimizi sürekli çekmek için tasarlanıyor. Bu bildirim sesi bile yaptığımız işi bırakmamıza neden olabiliyor biz.
0: Evet.

0: eskiden insanlar dikkat dağıtıcı uyaranlarla daha az karşılaşıyordu. Bugün ise cebimizde bizi sürekli meşgul eden bir cihaz taşıyoruz. Bu nedenle öz denetim artık geçmişe göre çok daha fazla çaba gerektiriyor. Bir diğer neden ise stres. Yoğun stres altında beynimiz uzun vadeli düşünmek yerine kısa süreli rahatlatma yollarını seçmeye daha yatkın hale geliyor. Ve şu anki günümüze baktığımızda bile belki bizden 20 yıl önce yaşamış birine göre hem daha fazla stres altındayız hem de daha fazla uyarıcılarla beraberiz. Bundan dolayı öz denetim kendimize gerçekleştirmemiş biraz daha zorlanıyor. Bu yüzden stresliyken daha fazla yemek yiyebiliyoruz ya da gereksiz alışveriş yapabiliyor ya da saatlerce sosyal medyada vakit geçirebiliyoruz.
1: Evet. Yani aslında bizim tam yaşadığımız şeyleri söylediniz. Şimdi günümüzde artık mesela o kadar çok stres hakim ki bütün yani ev hanımları için de geçerli, çalışan çalışmayan. Yani bu stres dediğimiz olgu çok fazla ve tabii ki doğal olarak sizin de belirttiğiniz gibi insanın öz denetimini engelleyebiliyor yani. İsterseniz Dilara Hanım kısa bir ara verelim, müzik arası. Ondan sonra tekrar programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet değerli Avşin FM dinleyenleri, programımız Psikolojik Gündem Büyük ve Hızla devam ediyor efendim. Evet, psikolojik danışman Dilara Meva İlhan hanımefendi ile öz denetimi konuşuyoruz. Bugünkü konumuz öz denetim. Dilara Hanım, kaldığımız yerden devam edersek eğer, öz denetimle özgüven arasında bir ilişki var mıdır? Bunu açıklayabilir misiniz?
1: Aslında güçlü bir ilişki var. Çünkü kişi kendini yönetebildiğini gördükçe kendisine olan güveni de artıyor.
0: Evet.
1: Bizim her zaman söylediğimiz bir sloganımız bu. Bir insan kendini tanımadan başkasını tanıyamaz. Bundan dolayı da kişi kendini yönetebildiğini gördükçe özgüveni de artar. Örneğin şöyle düşünelim. Her gün düzenli spor yapıyorsunuz ya da verdiğiniz sözleri tutuyorsunuz, başladığınız işi tamamlıyorsunuz. Bu kişi zamanla ben bunu yapabiliyorum duygusunu yaşamaya başlıyor. İşte bu duygu dediğimizde özgüveni besliyor. Tam tersini düşünelim, sürekli erteleyen. Kendisine diyor ki sabah erken kalkacağım ama bir kalkmış ki saat 11-12. Hedeflerini yarım bırakan veya kendine verdiği sözleri tutamayan kişiler ise zamanla kendilerine olan inançlarını kaybederler. Bu da özgüvenini yavaş yavaş kaybetmekle paralel olarak
0: yani
1: karşımıza çıkıyor.
0: Yani şimdi özgüven kaybolunca o zaman ardından da gelen şey bıkkınlık galiba, değil mi? Hani
1: tükenmişliğe geçiyor sonrasında. Evet.
0: Peki öz denetimi geliştirmek için neler yaparız? Yapmamız gerekiyor.
1: Ya aslında insanlar şey düşünüyorlar. Ben öz denetimli bir insanım. Mesela yarın şöyle düşünelim. Ben genelde koçluk yaptığım için öğrencilerle de çalışıyorum.
0: Evet.
1: Diyorlar ki hocam yarın bir hafta için bana 500 soru yazabilirsiniz. Şimdi bu kişi daha öncesinde hiç küçük küçük pratikler yapmamış. Atıyorum 200 soru bile çözmemiş. Ama bana diyor ki hocam ben tamam bir haftada 500 soru çözebilirim. Şimdi sizce bu mantıklı, realistik bir cümle mi oluyor?
0: Yani olmuyor ama kendine güveniyor mu acaba deriz yani.
1: Evet ama bu sadece bir örnek aslında. Güvenle alakası yok.
0: Evet.
1: Genelde şöyle düşünüyoruz bizler. Öz denetimli insanlarız. Hemen hiç yapmadığımız bir şeyi bir anda yapabileceğimize inanıyoruz. Yapamadığımızda da aslında yani büyük basamağı atlıyoruz. Yapamadığımızda da kendimize olan güvenimiz gidiyor.
0: Evet.
1: Bunu yapmamak için küçük küçük adımlarla başlamamız gerekiyor. Unutmayın ki değişim sürekli olan bir şey ve bir anda olmaz. Bir anda insan değişmez. Küçük küçük adımlarla başlar. Yani ilk spor yapmaya başladığınızda bir değişim hisseder misiniz? Hayır, ama bir ayın sonunda vücudunuzda inanılmaz bir değişim olacaktır. İşte zaman ne kadar arttıkça, biz o davranışı ne kadar sürdürdükçe, bize yararlı olan davranışı ne kadar sürdürdüğümüzce sonucunda işte o denetime kavuşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Bundan dolayı da bizler aslında büyük değişimlerle değil, küçük ama düzenli adımlarla gelişebiliriz. Öncelikle gerçekçi hedefler belirlememiz gerekiyor. Yani dediğim gibi biraz önce örnek vermiştim. Bir anda 500 soru çözmek hem fayda sağlamaz hem de bıkkınlık yaratır. Çünkü alışkın değiliz. İlk önce vücudumuzu ona alıştırmamız gerekiyor. Bir anda hayatımız da tamamen değişmeyecek. Çoğu zaman böyle düşündüğümüzde realistik düşünmediğimiz için sonucunu mutsuz ya da başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İkinci olarak çevremizi düzenlemek çok önemli. Örneğin ders çalışırken telefonu başka bir odaya bırakmak ya da sağlıklı beslenmek isteyen birinin evine sürekli abur cubur almaması da öz denetimi kolaylaştırıyor.
0: Evet.
1: Yani şöyle düşünün. Siz diyelim ki sigara bağımlısısınız, sigara içiyorsunuz ve bırakmak istiyorsunuz. Ama çevrenizdeki arkadaşlarınız sürekli sigara içen insanlar. Sizin bırakmanız çok çok zor olacak. Çünkü bu insanlarla berabersiniz, değil mi?
0: Tabii.
1: Bundan dolayı çevremizi de düzenlememiz gerekiyor. Yani o insanlarla aramızda biraz mesafe koyabiliriz. Ya bunun gibi düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Ayrıca dediğimiz gibi uyku düzeni, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme de öz denetimi doğrudan etkiliyor. Bakın dolaylı demiyorum, doğrudan etkiliyor. Çünkü yorgun ve stresli bir beyin dürtülerini kontrol etmekte daha çok zorlanır, değil mi? Bundan dolayı uyku düzenimize, düzenli egzersizlerimize ve sağlıklı beslenmemize de dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet, şimdi siz Dilara Hanım öyle söyleyince benim de şey aklıma geliyor. Hani manevi boyutuna baktığımız zaman özellikle sabah namazından sonra işte namaza kalkıp o seher vaktini ve namazın sabahın ilk saatlerini namazla karşılayıp duayla karşıladığınız zaman gün öz denetim şeyiyle hani çok güzel geçiyor.
1: Evet, bitmiyor gün.
0: Evet, gün bitmek bilmiyor yani. Bu da yine insanlara örnek olabilecek davranışlardan evet. bir tanesi. Peki şimdi hani namaz dedik işte yani sadece bu bir örnek aslında. Motivasyon edecek yani bizi motive edecek öz denetimle arasındaki ilişki nedir, nasıldır?
1: Şöyle birçok kişi hedeflerine ulaşmak için önce motive olması gerektiğini düşünüyor değil mi? Evet. Sizler de öyle düşünüyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Oysa bizler psikolojiye baktığımızda bize bunun her zaman doğru olmadığını söylüyor. Çünkü motivasyon sürekli aynı seviyede kalan bir duygu değil bizler için. Sabah kalkıyoruz, erken kalkmışsak mesela çok motiveyiz. Tamam diyoruz, günü halledeceğiz. Ama geç de kalkabiliriz yani insanız. Geç de kalktık, motive olmadık. Ne yapacağız? Bırakacak mıyız günü? Genelde öyle yapıyoruz aslında. Günü bırakıyoruz, yetişmez ya diyoruz. Ama dediğimiz gibi bu motivasyon dediğimiz duygu gün içinde bile değişebilir. Sabah büyük bir heyecanla başlıyoruz, öğleden sonra yorgun hissedebiliyoruz. Eğer sadece motive olduğumuz zaman çalışırsak hayatımız düzensiz bir hal alıyor. Yetiştiremiyoruz. İşte bizler de burada öz denetim devreye giriyor. Öz denetim motivasyon olmadığı zamanlarda da aslında doğru davranışı sürdürebilmek. Örneğin bir öğretmen düşünelim. Her gün aynı enerjiyle derse girmesi tabii ki mümkün değil. Ama sorumluluk bilinci sayesinde görevini yerine getiriyor değil mi? Bir anne ya da bir baba da her gün aynı sabra sahip olmayabilir. Ama yine de çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İşte motivasyonla bizler öz denetimi bu şekilde ayırabiliriz. Aslında öz denetim motivasyonun yerine geçen değil, onu destekleyen bir beceri. Motivasyon bizi harekete geçirir ama öz denetim ise başladığımız işi sürdürebilmemizi, bitirebilmemizi sağlar.
0: Evet. Peki hani bu öz denetimi yaparken ister istemez bazı duygularımızı bastırıyoruz. Bunu nasıl anlatırsınız? Nasıl cevaplarsınız?
1: Bu iki kavram genellikle birbirine gerçekten çok karıştırılıyor.
0: Evet.
1: Bazı insanlar öz denetimi hiç üzülmemek, hiç öfkelenmemek ya da karşı tarafa duygularını belli etmemek olarak düşünebiliyor. Oysa tabii ki bu doğru değil ve bizler bunu istemiyoruz. Çünkü duygularımızı bastırmak sonucunda başka kötü bir şeye, kötü bir davranışa sebep olabiliyor. Öz denetim ise duygularımızı yok etmek değil, onları sağlıklı bir şekilde yönetebilmek aslında. Örneğin bir kişi çok öfkelenmiş olabilir. Eğer bağırıp, kırıp, döküyorsa öz denetim eksikliğinden burada söz edebiliriz. Değil mi? Ama öfkesini tamamen içine atıyorsa, hiçbir şey söylemiyorsa veya yıllarca biriktiriyorsa bu da sağlıklı bir davranış değil. Bunun için de öz denetim eksikliği diyebiliriz. Sağlıklı öz denetim ne biliyor musunuz? Ben şu an öfkeliyim. Bunun farkındayım. Bu duygumu fark ediyorum ama karşımdaki kişiyi incitmeden ifade edebileceğim diye bilmek aslında.
0: Evet.
1: Yani amaç burada duyguları bastırmak değil, onların bize yönetmesine izin vermemek. Çünkü bastırılan duygular biraz önce söylediğim gibi zamanla farklı şekillerde ortaya çıkacak. Bu nedenle duygularımızı tanımak, kabul etmek ve uygun yolla ifade etmek işte öz denetimin önemli bir parçası burada gerekiyor.
0: Evet. Evet, yani aslında hani hayır diyebilmek konusunda da konuşmuştuk bu konuyu. Birine karşı hayır diyebilmek de aynı zamanda öz denetimin tamamen iradesine sahip olan insanların işi galiba.
1: Çok güzel örnek verdiniz. Diyelim ki hayır diyeceğiz. Ben size hayır diyeceğim. Hayır ya, istemiyorum da diyebilirim. Ama bunu şu şekilde de ifade edebilirim. Ben gelemeyeceğim, yapamayacağım ama istersen şu günlerde de buluşabiliriz. Ben de seninle buluşmak istiyorum. Bakın yine hayır dedim.
0: Evet, aslında burada tamamen öz denetime sahip olmakla alakalı evet. galiba.
1: Kendimizi tanımakla alakalı, evet.
0: Peki öz denetim hani diyoruz, işte bunun eksikliği hangi sorunlara yol açabilir? Hani biraz önce dedik, hayır diyemezse eğer sürekli evet diyeceğiz. Tabii doğal olarak bizden gidecek, biz kaybedeceğiz evet. yani hani.
1: Aslında burada bütün duygularımıza sorun oluşturacaktır. Mutluluğumuza, üzüntümüze tabii ki sorun oluşturacak, ama ben burada en çok öfkeye değinmek istiyorum. Çünkü şu an gerçekten çok sinirli bir milletiz aslında. Her an böyle bir yerden patlayacakmışız
0: evet, çok
1: gibi.
0: Evet, çok öfkeliyiz.
1: Çok öfkeliyiz.
0: Her şeye.
1: Neden işte karşı tarafa öfkemizi, öfkeli olabiliriz. Çok doğal, ama nasıl dile getireceğimizi bazen karıştırabiliyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Para yönetiminde zorlanabiliyoruz, sağlıksız alışkanlıklar geliştirebiliyoruz ya da ilişkilerimizde düşünmeden hareket ettiğimiz için sık sık pişmanlık yaşıyoruz. Bunun yanında hedeflere ulaşmak da zorlaşıyor. Çünkü başarı çoğu zaman yetenekten çok istikrarlı davranabilmeye bağlıdır. Bundan dolayı bizler aslında hayatımızın alanında olumsuz sonuçlar genel olarak doğurabiliyor öz denetim eksikliği.
0: Peki hani şu an sizin sınavlardan dolayı tercihler yapılıyor galiba. Hani
1: evet.
0: Tam konuya vakıf olmadığım için hani siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi üniversite sınavı da hani oldu. Şu an öğrenciler LGS'ye galiba hani koçluk arıyorlar. Onlar için de hani bu öz denetimle ilgili mesela yardımcı olduğunuz şeyler arasında özellikle anne babalara çocuklarının öz denetimini geliştirmeleri açısından neler söylemek istersiniz?
1: Neler söyleyebilirim? Öncelikle şöyle örnek vereyim. Genel olarak örnek vermek istiyorum. Birkaç yerle karşılaştım. Daha çocuk yatağını bile toplamıyor.
0: Evet, maalesef.
1: Yani o dönemde, ama anne atıyorum bir de çocuğun eksikliği varsa vücudunda, anne baba tamamen onu kapatıyor ve çocuğa hiçbir sorumluluk vermiyor. Ay sen kapıyı açamazsın, ben açayım. İşte sen ayakkabını giyemezsin, ben giydireyim. Çocuk artık şeye alışıyor. Ya işte benim gözüm görmüyor ya, ben yapamam, sen yap. Ya da işte ben yapamam ya, sen yap.
0: Ya da
1: yap.
0: O rahatlığa alışıyor.
1: Evet evet, o konfora alışıyor. Bu da çocuğu tabii ki öz denetimden eksik, sorumluluk bilinci eksik bir şekilde yetiştirilmesine sebep olabiliyor.
0: Evet.
1: Ama genel olarak söylemem gerekirse burada nasihat vermeye hiç gerek yok. Onun yerine siz yapın, sizleri örnek alsın anne baba olarak. Rol model alıyorlar zaten çocuklar burada günlük yaşamda. Çocukların yaşlarına uygun sorumluluklar almalarına fırsat verilmeli. Oyuncaklarını toplamak, çantasını hazırlamak, hatta annesi yemek yaparken yemek yapmasına izin vermek, böyle küçük ev işlerine de katkıda bulunabilir aslında. Bu şekilde çocukta sorumluluk bilinci geliştirilebilir. Bunun yanında her isteğin anında karşılanmaması ya da önemli bizler için. Çocuk beklemeyi öğrendikçe sabretme becerisi de geliştiriyor.
0: Hı hı.
1: Bunu yetişkinler için de söyleyebiliriz aslında. Bazı yetişkinlerde maalesef ki bu anne babadan kaynaklı, küçüklüğünden kaynaklı, çocukluğundan kaynaklı olarak büyüdüğünde sabretmeyi bilmiyor. Karşı tarafın gönlünü almasını bilmiyor. Başka şekilleri bilmiyor. Yani bir yetişkin değil ama büyük çocukmuş gibi davranıyor. Bizler aslında burada da ona sabrı öğretmeliyiz. En önemli şey sabretme becerisi bence burada.
0: Hı hı.
1: Bu şekilde bekleme süresi çocuğu cezalandırmak anlamına gelmez. Onunla zamanla isteklerini yönetmeyi öğretir. Ama öğretilmemişse ileride daha büyük sorunlara yol açabiliyor.
0: Evet.
1: Anne babaların burada tutarlı olması da çok önemli aslında. Yani bir gün izin verilen bir davranışı ertesi gün yasaklanması da çocukta kafa karışıklığı oluşturuyor. Hı hı. Tutarlı kurallar çocuğun sınırlarını öğrenmesini ve kendisini yönetmesini de kolaylaştırıyor bu şekilde. Ama dediğim gibi burada en önemli şey anne babanın rol model olmasıdır. Çocuklar söyleneni değil gördüklerini öğrenirler. Hı hı. Bizler de öyleyiz. Mesela biri haksızlığa uğradığını düşünelim toplumda. Kimse ses çıkarmazsa bizler de ses çıkarmıyoruz. Evet. Birkaç kişi ses çıkartırsa tek tük, eğer çoğunluk ses çıkarmıyorsa yine çıkartmıyoruz. Aslında bizler de yani genel olarak insanlar görerek öğreniyoruz. Görerek rol model olunarak aslında
0: doğruyu yanlışı da yine aynı şekilde evet.
1: Öfke kontrol etmek burada dediğim gibi çok önemli. Sözünü tutan, sabırlı davranan ebeveynler çocuklarını öz denetimi yaşayarak öğretiyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü aslında nasihat vermek biraz uçuyor gidiyor ama yaşayarak öğrenmesi, onun akılda kaldığını, yanlış da olsa doğru da olsa akılda kalıcıdır daha çok. Aslında burada böylece çocuk öz denetimi sadece kurallardan ibaret olmadığını, yaşam biçiminin de olduğunu deneyimleyerek öğrenmesi sağlanabilir. Anne babanın rol model olması.
0: Evet, özellikle şimdi yaz kursu için camilere gidiyor çocuklarımız. Anne babaların aslında çocuklar nabzını ölçer. Yani şu an hani ilk başladığı hafta, ikinci haftadalar şu an. İşte hani ilk hafta evet çocuk gidebilir. İkinci haftada sabrı kalmamış olabilir. Belki hani o Kur'an kursu ona çekici gelmeyebilir. Ama burada anne ve babanın işte denetimsel olarak çocuğu camiye yönlendirmesi, dinimizi güzel bir şekilde anlatması, yine öz denetim ve sabrı öğretme konusunda da işte hani onun gittiği zaman neler kazanacağıyla alakalı bir durum oluyor.
1: Şimdi bir şey de söylemek tabii istiyorum. Tabii ki buyurun. Bizler burada mesela çocuklar için birkaç şey söyleyebiliyoruz. Bu söylediğimiz şeyler gerçekten basit gibi gözükse de aslında çok önemli şeyler ve tabii, çoğu evet. Ebeveynin yapmadığı şeyler olarak karşımıza evet. Çıkabiliyor. Yetişkinlerde de söylemek tabii ki mümkün. Fakat yetişkin deyince aslında skala daha da genişliyor.
0: Evet.
1: Bundan dolayı şu an mesela söylediğim bir şey size uygun olmayabilir. Çünkü bizler yetişkinlerde bu sorunlar, hani öz denetimle alakalı sorunlar yaşadığında yetişkinlerde skala geniş olduğu için onlara özel olarak yardımcı olabiliyoruz. Evet.
0: Şimdi Dilara Hanım, manevi boyutundan baktığımız zaman öz denetim sadece aslında insanın kendini tutması değil, aynı zamanda neyi neden yaptığıyla bilerek yaşamaktır. Şimdi manevi açıdan baktığımız zaman öz denetime insanın nefsini kontrol edebilmesi, öfkesini yönetebilmesi, evet. Sabırlı olabilmesi ve doğru olanı tercih edebilmesidir. İnsan her istediğini hemen yapmak zorunda değildir. Asıl güç doğru zamanı bekleyebilmek ve yanlış olanı yapmamayı tercih edebilmektir. Yine kısa bir müzik arası verelim Dilara Hanım.
1: Tabii.
0: İsterseniz oradan devam ederiz yine.

0: Evet değerli Afşin FM dinleyenlere, psikolojik gündemdesiniz ve programımız devam ediyor. Psikolojik danışman Dilara Meva İlhan hanımefendi ile. Bugün öz denetimi konuşuyoruz ve kaldığımız yerden devam edelim isterseniz Dilara Hanım. Öz denetim konusunda insanların en sık yaptığı yanlışlar nelerdir? Çevremizde hani evet, baktığımız zaman gördüğümüz en sık yanlışlar nelerdir?
1: Şöyle genellikle insanlar ben böyleyim, değişemem gibi düşüncelere dalabiliyorlar ama değişebilirsiniz. Çünkü öz denetim öğrenilebilen ve zamanla da geliştirilebilen bir beceridir. Hı hı. Doğuştan gelme ya da değiştirilemeyen bir özellik olduğunu düşünmeleri yanlış.
0: Evet.
1: Genelde zaten kolaya kaçıyoruz. Diyoruz ki ben böyleyim, değişemem ama...
0: Bunu en çok duyuyoruz galiba.
1: Değişmek elinizde. Ben buyum. Evet, ben buyum. Bir şeyi suçlamamız lazım zaten.
0: Evet.
1: Bu sefer de kendimize suçluyoruz. İşte ben buyum, değişemem. Yani kafamıza aslında şey kodluyoruz. Değişmeyeceğimizi kodluyoruz.
0: Evet.
1: Bu da bize ileride gerçekten büyük sıkıntılara yol açabilir ama dediğim gibi öz denetim bu bir yanlıştır. Öz denetim değiştirilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Diğer bir yanlış ise şu oluyor. Genelde mükemmelliyetçi bir insansanız bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz kendinizde. Başarısız olunca tamamen vazgeçiyoruz. Dediğim gibi sabah saat 8'de uyanmam gerekiyor ama ben 12'de uyandım. Tamam, çöp. Yani o gün benim için çöp. İşte bunu diyorsanız eğer mükemmelliyetçi tarafınız daha baskındır ya da bir şeyleri erteliyorsunuzdur. Bundan dolayı tabii ki yardım alabilirsiniz. Artık olmadı diye hedefinizden uzaklaşmak fakat doğru değil tabii ki. Önemli olan hiç hata yapmamak değil, hata yaptıktan sonra yeniden başlayabilmektir. Ayrıca insanlar öz denetimi sadece kendini sürekli kısıtlamak olarak görüyor.
0: Evet.
1: Yani belirli bir kalıbım var, sınırlarım var, onun dışına çıkamam. Oysa sağlıklı öz denetim kesinlikle böyle değil. Hayatı daha dengeli yaşayabilmek. Tabii ki hepimizin kırmızı çizgileri vardır, sınırları vardır. Ama bazı sınırlarımız da esnetilebilir tabii ki de. Yani ben buyum diyorsunuz ya, işte eğer o sınırları esnetmezseniz ben buyum diyebilirsiniz. Sınırları olmak kötü bir şey değil ama ben buyum demek kötü bir şey. Yani kendiniz açısından bakıldığında sizin için sağlıklı olmuyor. O dinlenmek, eğlenmek, ihtiyaçlarımızı karşılamak da bunun bir parçası. Son olarak bu soru için şunu söyleyebilirim. Sadece iradeye güvenmek de bir hatadır. Çünkü burada çevremizi hedeflerimize göre uygun düzenlemek, öz denetimi çok daha kolay hale getirir.
0: Evet, irade dediniz ya, hani bu irade meselesi midir o zaman? Öyle soralım.
1: Aslında toplumda genelde sıkça şu cümle kullanılıyor. Biraz iradeli olsan yaparsın.
0: Evet, en çok kullanılan.
1: Çok iradesizsin sen.
0: Evet.
1: Ancak öz denetim bundan çok çok daha fazlası. Çünkü davranışlarımızı sadece irademiz değil, bakın uyku düzenimiz, stres seviyemiz, alışkanlıklarımız, bulunduğumuz çevre, takıldığımız insanlar, hepsi bunlar etkiliyor aslında öz denetimimizi.
0: Evet.
1: Örneğin çok uykusuzsunuz ya da çok yoğun bir stres altındasınız ve kendinizi kontrol etmeniz zorlaşır. Ama aynı şekilde sürekli dikkat dağıtan bir ortamda da çalışmak sizin öz denetiminizi zorlaştırır. Bu yüzden öz denetim yalnızca güçlü olmak değil, doğru alışkanlıklar geliştirmek, çevremizi düzenleyebilmek, kendimizi tanımaktır. En önemlisi kendimizi tanımak bu
0: evet,
1: arada.
0: Evet.
1: Yani irade önemli ama tek başına yeterli değil dediğim gibi.
0: Şimdi öz denetimi güçlendiren alışkanlıklardan bahsettiniz ya biraz önce.
1: Evet.
0: Peki bu öz denetimi güçlendiren alışkanlıklar nelerdir? Yine bize örnek vererek anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Dediğim gibi özgüven aslında küçük adımlar atılması gerekiyor. Daha büyük adımlara gidebilmemiz için. Düzenli adımlar atmamız gerekiyor. Hı-hı. Sürekli adımlar atmamız Hı-hı. gerekiyor. İnsanlar dediğim gibi genellikle hayatlarını bir günde değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela
0: evet,
1: ben çok yaşıyorum bu olayı. Seansa geliyorlar ama bir seansta halledebileceğini düşünüyorlar. Bakın, sizin tam 20 yıldır uğraştığınız, içerisinde bulunduğunuz sürekli davranışlarınız, çevreniz Hı-hı. sizi etkiliyor ve sizler o davranışı yapıyorsunuz. Ama bana sadece bir seansta gelmek istiyorsunuz. Hı-hı. Sizce yani bir psikolojik danışman olarak benim sizin kafa yapınızı anlamam gerekiyor. 20 yıldır neler yaptığınızı, kimlerle oturduğunuzu, nasıl bir düşünce biçimi geliştirdiğinizi basit dille anlatıyorum. Gerçekten tanımam gerekiyor. Sizi anladıktan sonra sizlere daha iyi yardımcı olabileceğim. Bizler de bundan dolayı en azından 3-5 seans kesinlikle gelinmesi gerektiğini söylüyoruz.
0: Zaten ilk seansta bir tanışma olur. Yani hani direkt olayı zaten konuşulmuyor. Zaten zaman kısıtlı. İşte evet. 50 ya da 60 dakika.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bazen bunun çok çok ötesinde de yapabiliyoruz. Hı-hı. Normalde dediğimiz gibi 50-60 dakikadır ama bunun ötesinde yaptığımızda da yetmiyor.
0: Evet.
1: Yani çünkü bir günde kimse değişmez.
0: Ya da bir seansta değişilmeyecek evet. konular.
1: Evet. Genelde şöyle zaten seansa gidildiğinde ya bana akıl verecek ve benim hayatım tamamen değişecek.
0: Yani aslında dertli girdim, dertsiz çıkacağım gibi
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, yani sürekli biz seansları iyi hissetmek üzerinden gidiyoruz. Ama iyileşmek, iyi hissetmek demek değildir. Lütfen bunu unutmayın. İyileşmek... sizdeki o bütün duyguları, üzüntü, nefret, kin, tiksinme, bunların aslında kendinizde oturtabilmenizdir. İyi hissetmek demek değildir. Teşekkür ederim.
0: Evet. Peki öz denetimi hani geliştirmek için dedik ya neler yapabiliriz diye. Bunlara tekrardan değinirsek eğer. Öz denetimi geliştirmek isteyen
1: evet.
0: insan.
1: Öncelikle birincisi şöyle söylüyorum. Kendinize gerçekçi hedefler koymalısınız. Dediğim gibi bir günde hiçbir şey değişmeyecek. Bir haftada hiç 200 soru bile çözmeyen bir çocuk 500 soru çözemez. Bunlar sadece örnek veriyorum. Lütfen kendi hayatınızı uyarlayabilirsiniz. Bir anda her şeyi değiştirmeye çalışmak yerine küçük adımlarla başlamak daha kalıcı sonuçlar doğurur. Merdiven örneği vermek istiyorum. Hı hı. Bir anda birden 10. merdiveni atlayamazsınız ama birden 2., 3., 4. bu şekilde çıkarsınız. Düzenli ama küçük şekilde büyüyeceksiniz ve bir anda bakmışsınız ki 10. merdivendesiniz. Bizler seansları da böyle bu şekilde görüyoruz. İkinci olarak... Öz denetimi zorlaştıran durumları fark etmek burada çok önemli.
0: Ara verelim Dilara Hocam, Dilara Hanım. Ara verelim sonra tekrardan devam edelim. Çünkü konu çok güzel, çok kapsayıcı ve neler yapmamız gerektiği ile alakalı. Hemen bir müzik arasından sonra yine birlikte olalım.

0: Evet değerli Avşin FM dinleyenleri, psikolojik gündemdesiniz ve psikolojik gündemde bugün öz denetimi konuşuyoruz. Öz denetim insanın kendine koyduğu en değerli sınırdır. Maneviyatla beslenen öz denetim kişiyi hem dünyada huzura, mutluluğa hem de ahlaki olgunluğa taşır. Çünkü insanın en büyük zaferi başkalarını yenmesi değil, kendi nefsine hakim olabilmesidir. Evet, Dilara Hanım'la da kaldığımız yerden devam edelim. Dilara Hanım, öz denetimi geliştirmek için neler yapabiliriz demiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
1: Şöyle, belki sonradan katılanlar vardır aramıza. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Gerçekçi hedef koyulması gerekiyor. İkincide kalmıştık bizler. Öz denetimi zorlaştıran durumları fark etmek çok önemli. Bakın, farkındalık burada tekrardan karşımıza çıkıyor aslında. Çok önemli bir beceri fark etmek. Yani hangi zamanlarda daha çok zorlandığınızı bilmek çözüm üretmeyi kolaylaştırır. Çevreyi düzenlemek etkili bir yöntemdir. Gerçekten ilk öncelikle bizler kendimizi tanımamız gerekiyor. Sonrasında kendimizi tanıdıktan sonra çevremiz de değişecektir. Kendimizi tanırsak hangi ortamlarda bulunmak istediğimizi, ileride nasıl bir insan olmak istediğimizi, hayatımızın nasıl olmak istediğini bizler bilirsek çevremizi de ona göre ayarlayabiliriz. Ondan dolayı burada ikinci dediğim şey, yani öz denetimi zorlaştıran durumları fark etmek ve çevremizi de buna göre düzenleyebilmek gerçekten çok önemli bir beceri. Son olarak ise kişi hata yaptığında kendini suçlamak yerine yeniden başlamayı öğrenmelidir. Evet. Bizler mükemmeliyetçi insanlarız. Anne babalarımız çocukken bizlere, çoğu insana Türkiye şartlarında bunu aşılamıştır. İşte daha iyi ol, komşunun çocuğu şöyle oldu, değil mi? Hep bunu duyuyoruz zaten.
0: Bugünlerde özellikle, evet.
1: İşte şunu daha yapmalısın. Yani biz hep böyle sanki yetersizmişiz ve kendimizi geride kalmışız gibi hissedebiliriz. Belki çocukluğumuzdan bunu öğrenip gelmişizdir. Bundan dolayı burada kendimizi fark edip suçlamak yerine yeniden başlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü öz denetim dediğimiz şey kusursuz olmak değil, her seferinde doğru yola tekrardan geri dönebilmektir. Dediğimiz gibi düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketle tabii ki bu beceriyi güçlendiren önemli alışkanlıklardır. Bundan dolayı eğer sizler de öz denetiminizi geliştirmek istiyorsanız bu dediğim 4 şeyi yapabilirsiniz. Ya da 4 şeyden başlayabilirsiniz.
0: Evet. Peki Dilara Hanım, son olarak bizlere, dinleyicilerimize öz denetim konusunda neler söylemek istersiniz?
1: Bitiriyoruz herhalde.
0: Evet, bitiriyoruz. Yani bu baştan, en baştan bir saat öncesinden, evet, tekrar hani konuyu toparlamak adına.
1: Öz denetimi şöyle toparlayabilirim. Öz denetim öncelikle kusursuz olmak demek değildir. Mükemmel olmak demek değildir. Zaman zaman hata yaparız, duygularımızı yaşarız, ağlarız, öfkeleniriz, erteleriz ya da duygularımıza yenik düşeriz. Ama burada önemli olan bu durumları fark edip yeniden başlayabilmektir. Hayatta büyük değişimler çoğu zaman küçük ama düzenli adımlarla gerçekleşir. Bundan dolayı küçük olarak adım attığınız, kendinize özellikle adım atıyorsanız, kendinizi fark ediyorsanız bunlar çok kıymetli davranışlardır. Kendinizi küçümsemeyin. Attığınız küçük adımların daha büyük getirisi olacağını, size daha olumlu döneceğinin farkında olursanız sizler mutlu olabilirsiniz. Ve zamanla hem öz denetiminizin hem de kendinize olan güveninizin arttığını göreceksiniz. Unutmayalım ki güçlü insanlar hiç zorlanmayan insanlar değildir. Zorlandıkları halde doğru olanı seçmeye gayret eden insanlardır. İşte burada da öz denetim giriyor ve öz denetim tam olarak bu yolculuğun adı oluyor. Hayatımızı değiştiren büyük kararlar değil, her gün tekrar ettiğimiz küçük ve bilinçli seçimlerdir. Her gün sizler 5 dakika olsa bile bir davranışı yapıyorsanız bunlar sizin rutininiz haline gelecektir. Ve bu da kendinizi etkileyecektir. Bundan dolayı attığınız adımların sizler için yararlı ve faydalı adımlar olması gerektiğini lütfen unutmayın. Kendinize karşı sabırlı olun. Gelişimin zaman aldığını kabul edin. Bir günde kimse değişmez. sizin de değişmeniz zaman alacaktır. Bundan dolayı kendinizi suçlamayın ve attığınız her küçük adımın geleceğinize ve tabii ki size yapılan değerli bir yatırım olduğunu lütfen unutmayın.
0: Evet, aslında öz denetim sadece kendimizi tutmak olarak görüyoruz biz, ama aynı zamanda da neyi neden yaptığımızı bilerek yaşamaktır. Manevi açıdan yine baktığımız zaman insanın nefsini kontrol edebilmesi dedik, öfkesini yönetebilmesi dedik, sabırlı olabilmesi ve doğru olanı tercih edebilmesi dedik.
1: Evet.
0: Yine Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var, işte gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde kendine hakim olabilendir diyor. Yine Şems suresi 9 ve 10. ayetlerde de nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen ise ziyana uğramıştır diyor.
1: Evet, sizler o açıdan bakıyorsunuz.
0: Evet, manevi açıdan, psikolojiyle manevi açıdan bakmaya çalışıyoruz öz denetime. O yüzden dolayı hani öz denetim dediğimiz zaman aslında bir şeyi biraz önce de söylediğiniz gibi işte onu sürekli aktivite edip sürekli yapabilmek adına insanın rutin olabiliyor. Özellikle de işte namaz konusunda, mesela namaz en büyük rutin insan için yani. Evet, Dilara Hanım, şimdi dinleyicilerimize isterseniz tekrar hatırlatalım. Ofisiniz neredeydi?
1: Tabii ki. Ofisimiz Elbistan Durağı'nın yanında, Fatih İlkokulu karşısında. Telefon numaramız 0545 775 1602. Zorlandığınız durumlar olabilir. Bu da çok insani bir durumdur.
0: Soru da sorabiliyor muyuz yani telefonumuzu?
1: Tabii ki. Sorular da sorabiliyorsunuz. Seanslara da katılabilirsiniz. Bizler sizler için varız ve sizlere yardımcı olmak için de bir cumartesi günü saat 2:43 geçerken buradayız.
0: Evet.
1: Bu şekilde.
0: Şimdi bugün baktığımız zaman öz denetim üzerine hani sizinle birlikte düşündük. Ve öz denetimin yalnızca kendimizi durdurmak değil, duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı hayatımızdaki hedeflere uygun bir şekilde yönetebilme becerisi olduğunu Dilara Hanım'dan dinledik. Evet, unutmayalım ki öz denetim mükemmel olmak demek değildir. Hepimiz zaman zaman hata yapabilir, öfkelenebilir, erteleyebilir ya da kendimizi kontrol etmekte dahi zorlanabiliriz. Önemli olan bu hataların bizi tanımlamasına izin vermemek ve her seferinde yeniden başlayabilmektir. Belki bugün kendinize küçük bir hedef belirleyebilirsiniz değerli dinleyenler. Mesela ertelediğiniz bir iş varsa onu tamamlamak ya da telefonla geçirdiğiniz süreyi biraz daha azaltabilmek ya da öfkelendiğinizde birkaç saniye durup şöyle bir düşünmek. Küçük görünen bu adımlar zamanla hayatımızda bizim büyük dönüşümlere yol açacaktır. Bazen hayatı bir anda değiştiremeyiz ama yönünü değiştiren küçük bir dürüstlük cümlesi büyük bir başlangıç olabilir. Evet Dilara Hanım, çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Yine emeğinize sağlık efendim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere Hatice Hanım. Sizlerin de emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Umuyorum ki sevgili dinleyicilerimize de yararlı olmuştur. En azından bir şeyleri fark ettirebilmişizdir. Unutmayın ki eğer içinizde bugün dinlerken bir şey kırıldı değilse bu kendinize kurduğunuz bağın var olduğunu gösterir. Ve bağ varken de çalışmak tabii ki mümkündür. Bu programda da aslında anlık isteklerimiz yerine uzun vadede bize fayda sağlayacak doğru seçimleri yapabilme becerisi olan öz denetimi ve bunun beraberinde birçok konuyu psikolojik açılardan gündemimize almış olduk. Unutmayın ki iyi hissetmek bir ayrıcalık değil, hakkınız.
0: Evet değerli Avşin FM dinleyenleri, zihnin gündemi hep açık ama bizlik bu kadardı. Haftaya tekrardan görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın, Avşin FM'de kalın.

Psikolojik danışman Dilara Meva İlhan'ın katkılarıyla psikolojik gündem sona erdi.

Belki ölüm ondan önce davranır. Sanadır yar, sanadır geçmez. Çivi çiviyi söker ha.

Dios será, can me hold.

Afşin efendim.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes

de mi yaptılar bu tesbihi usta? Çektiğim her sabır yardı anılarımı. Ulan doğum, hangi kafayla yazdın bu şarkıyı? Her satır yardı benim de anılarımı. Ey eski dost, oturup iki kadehin dibini gördük. Meyhanenin şarap desenli teninden kazıyacaklar bizi. Anason kokusundan yıkılacak adamlar değiliz de. E işte, bugün de böyle olsun. Şairin kalbinde dürüsttür hatıralar. Yarın kalbinde hey bir yalancı. Yazılan notalar, intihar makamı. Ulan bizim ağlak kaleplerimiz bile yalancı. Tükenmeyiz biz lan diyorlar. Hadi lan. Tükenir bir gün her şairin kalemi. Ulan 3 gram aklımız vardı. Onu da 2 kadehe katık ettik iyi mi? Sen bizim o kaybarış bir arada gelsin. Onun aklı küfe gibi ikimize de yeter. Gerçek kardeşim.